ayrılık treni gelip geçerken, sevda dağlarını delip geçerken, herkes kendisine bir yar seçerken, yine bugün hatırıma sen geldin.

altı çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla o adam, ah o adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.

Ben çaresizlik nedir bilir misin? Hasretin yüreği hançer hançer saplandı mı hiç sırtını? Sen ağlamak nedir bilir misin? Ağlamak yalnız iki damla gözyaşı değil mi bir tane? Adını kalbime aşkla yazmıştım. Zamanla unutur bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Ama seni sevdiğim için özür dilerim. Aşkıma karşılık beklemek suçmuş. Dünyada vefasız, bu alemde yalan meğer çokmuş. Senin beni sevmeye, yavrum senin düzgün bir hayata niyetin yokmuş. Seni sevdiğim için 100 kere, seni sevdiğim için 1000 kere özür dilerim.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi.

muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım. Muhtacım, muhtacım, gitme.

ufayla görmedim ben senden beri. Hiçbir işte bana kar ettirmedin. Nice güzel sevdim Nazlı Edal'ı. Hiçbirini bana yar ettirmedin.

Ezbere bilirim ayrılıkları, ezbere bilirim yalnızlıkları. Söyletmeyin bana bu şarkıları. Kanımla yazmışım, ezberlemişim. Canımla yazmışım, ezberlemişim.

liman seni seçtim, vazgeçemiyorum. Gururu kibir evde bıraktım, en yalın halimle sana aktım. Gözlerime bir kere ışık yaktın, vazgeçemiyorum.

88.5 Radyo Cihaz. Radyo Cihaz.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureme başına, çat soysuza kaşına.
2: Tosya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlı bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerini güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu.

uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar,

yaş pasta siparişi, tepsi tepsi, baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanında.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye besleniyor. Tosya Hazır Pen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazır Pen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDP hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. 0 ve 2. el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. 88.5 frekanslarından sevgiler, selamlar tüm gönül dostlarına. Avantaj Market sponsorluğunda sevdiklerimize günaydın diyeceğiz bu sabahta. Ben DJ Nüşkran, saatleriniz 16'yı gösterene kadar sizlerleyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere eşlik eden herkese hayırlı sabahlar. Çalışan gönül dostlarına hayırlı işler, işlerinde kolaylıklar, bol kazançlar. Avantaj Market. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun diyelim. 0366 alan kodumuz, 313 14 42 no telefonumuz, istek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Bir açılış şarkısı, ardından buradayız.

0: şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.
1: Tadı burada, Tosya'da alışverişin adı Avantaj.
0: Avantaj Süpermarket mağazalarımızda çalıştırılmak üzere 25-35 yaş arası manav, kasap ve kasiyer pozisyonları için çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen yüz yüze yapılacaktır. İlgilenenlere duyurulur diyelim. Nilüfer yorumuyla devam

Avantaj market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, el tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market. Avantaj Süpermarket mağazalarımızda çalıştırılmak üzere 25-35 yaş arası manav, kasap ve kasiyer pozisyonları için çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen yüz yüze yapılacaktır. İlgilenenlere duyurulur. Ebru Yaşar yorumuyla devam ediyoruz. Kuzey Kent'ten Murat Serdar abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine.

0: şey bu.
1: Avantaj süpermarket mağazalarımızda 650 mg feri bulaşık deterjanı 104.90 yerine 89.90. 1500 mg feri bulaşık deterjanı 219.90 yerine 179.90. Hey, hey, 50'li feri bulaşık makinesi tableti 399.90 yerine 329.90. Ariel sıvı deterjan 349.90 yerine 279.90. Yine Ariel sıvı deterjan kapsül olanı 229.90 yerine 199.90. Prima 33'lü bebek bezi 429.90 yerine 389.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde.

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Avantaj Süpermarket mağazalarımızda çalıştırılmak üzere 25-35 yaş arası manav, kasap ve kasiyer pozisyonları için çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen yüz yüze yapılacaktır.

sebep çal. İki günlük mevzu için kahırlanmaya gerek yok. Gülmek bizim de hakkımız.

Yaradan bir kader yazmış, her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese

16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market. Taze, sebze, meyve dalından. Avantaj Süpermarket mağazalarımızda çalıştırılmak üzere 25-35 yaş arası manav, kasap ve kasiyer pozisyonları için çalışma arkadaşları arıyoruz. Marka her rafında. Müracaatlar şahsen yüz yüze yapılacaktır. İlgilenenler

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz değerli dostlar. Öğleden sonra isteklerin ilk saatinde de buralardayız. Hakan Peker yorumu son şarkımız olsun.

ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan satış temsilcisi çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımıza yapılacaktır. İstihbar mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 5599.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı çekirgeden her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar ayakkabıcı çekirgede. Ayakkabıcı çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar tarafı karşısı, vergi dairesi ve kasaplar arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içme

Avın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 80.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Geçen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Belki de... Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metritörlerini, sound editörlerini, sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsador olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.

0: Bal ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan satış temsilcisi çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımıza yapılacaktır. İstihbar mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 0083.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı,
0: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.
2: Tribünde, sokakta, ekran başında tek ses, tek nefes, tek yürek, dünya duysun, biz Türkiye'yiz.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

0: geldi.
1: Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Kan Merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümü.

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa doğru olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Tas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
2: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tosya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu Emlak, güvenin anahtarı.

de pide ve kebap salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

0: Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşan Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.
1: Türkiye besteleniyor.
0: Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: İstihbar ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan, satış temsilcisi, çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımıza yapılacaktır. İstihbar mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 0083.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
0: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.
3: Tribünde, sokakta, ekran başında tek ses, tek nefes, tek yürek, dünya duysun, biz Türkiye'yiz.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı çekirgeden her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar. Ayakkabıcı çekirgede. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerim.

Asya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve

Maxim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşan Mahallesi.

kılmak üzere bulunan namazın yüce Rabbi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Dor olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Tas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
2: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureme başına, çat soysuza kaşına.
5: Tosya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33 Eseroğlu.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşan Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim Sanayi Ticaret Limited

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Dor olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: İstikbal ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan satış temsilcisi çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 0083.
2: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları.
3: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

efendim. Merhabalar yeniden. 88.5 frekanslarında Avantaj Market sponsorluğunda. Sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla beraberiz. Manav taze, sebze meyve dalından, kasap reyonu mis gibi kuş. Keyifli dakikalar diliyorum herkese. 0366 alan kodumuz 313-1442. O telefonumuz istek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Marka her rafında, uygun fiyat, bol çeşit, her şey yan yana. Tosya'da alışverişin tam tadı burada. Tosya'da. Açılış şarkısını gönderelim ama açılış şarkısını... Yes. Bugün sanatçısını değiştirelim. Kaliteli, hesaplı, her şey. Yarın millilerimizin maçı var biliyorsunuz. Çok erken saatte, saat 7'de ama herkes ayakta olacak eminim. Koş gel bugün. O zaman açılış şarkımızı milli takım marşı yapalım. İşte onlardan bir tanesi. Siz hepiniz, biz Türkiye.

Evet, gururumuz olan milli takımımıza başarılar diliyoruz Dünya Kupası'nda. Avantaj Market sponsorluğunda sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla beraberiz. Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Minik salça yumruğu. Yarim keskin bıçak. Nerede bende o yürek? Yardan cayacak.

Temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, el tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market. Avantaj süpermarket mağazalarımızda çalıştırılmak üzere 25-35 yaş arası manav, kasap ve kasiyer pozisyonları için çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen yüz yüze yapılacaktır. İlgilenenlere duyurulur. Sıradaki şarkımızı Kuzey Kent'ten Murat Saydar abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine teşekkürler.

0: Market.
1: Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Sosyada alışverişin adı Avantaj Market. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır

650 mg Fairy bulaşık deterjanı 104.90 yerine 89.90. 1500 mg Fairy bulaşık deterjanı 219.90 yerine 179.90. 50'li Fairy bulaşık makinesi tableti 399.90 yerine 329.90. Ariel sıvı deterjan 349.90 yerine 279.90. Yine Ariel sıvı deterjan kapsül olanı 229.90 yerine 199.90. Prima 33'lü bebek bezi 429.90 yerine 389.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde. Alışverişin adı Avantaj Market. Ve Avantaj süpermarket mağazalarımızda çalıştırılmak üzere 25-35 yaş arası manav, kasap ve kasiyer pozisyonları için çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen yüz yüze yapılacaktır. İlgilenenlere duyurulur.

16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu diyoruz ve sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Pazartesi günü aynı saatlerde buralardayız inşallah.

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Dor olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: İstikbal ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan satış temsilcisi çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 0083.
2: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları.
3: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Dor olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Tas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
2: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dur eğme başına, çat soysuza kaşına.
2: Tosya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantaj bitmiyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerini güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu Emlak, güvenin anahtarı.

Lahmacun tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Kovun merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim, Ankastre setlerde 20 bin liraya

66 313 58 58. Türkiye besleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye de

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: Numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

0: İstihbar ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan satış temsilcisi çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımızda yapılacaktır. İstihbar mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 0083.
1: Tribünde, sokakta, ekran başında tek ses, tek nefes, tek yürek, dünya duysun, biz Türkiye'yiz.

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Doğru olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
2: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Ayakkabıcı çekirgeden her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar ayakkabıcı çekirgede. Ayakkabıcı çekirge, adres belediye düğün salonu, Pınar tarafı karşısı, vergi dairesi ve kasaplar arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492

0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 çift 037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres: Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir.

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Doğru olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Pas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
2: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dur eğme başını, çat soysuza kaşını.
5: Tosya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantaj bitmiyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerini güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalık

0: reklam kazanç değeri.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

bal ve bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan satış temsilcisi çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313

0: Son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa doğru olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
2: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi.

Bir nefesiz biz, aynı ateşle yanan kalpleriz biz. Yazında da kışında da nerede olsan yanındayız biz. Biz, biz, sır.

0: biz, zır deliyiz biz.
1: Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı başlıyor.
0: Biz zır deliyiz biz.
1: Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı başlıyor.

0: ayın 14'ünde yani sabah saatlerinde sabah 7'de maçımız var. Milli maçımıza iştirak edeceğiz tabii ki. Ben burada olacağım. Ben buradan takip edeceğim.
1: Bayrağım al kırmızı hey hey. Yok Türkiye.
0: İnşallah güzel bir sonuçla bu maçtan ayrılacağız. Tabii ki mutlak favoriyiz. Ve illa ki de Türklerin gücünü bir şekilde her alanda, her yerde, her sanatta da gösteriyoruz. Duy değil mi? Bu spor alanında da geçerli. Ben 2002 yılında askerde Dünya Kupası'nı izlemiştim son dönemlerimde. Üçüncülüğümüz var biliyorsunuz. Ah o takıma takım ismi vermeyeceğim. Takılmasaydık belki de final oynayacaktık. Hiç aklımdan çıkmıyor o günler. Ve kaç sene sonra düşünün, kaç sene sonra tekrar Dünya Kupası'nda hak iddia edilmiş maçlara çıkacağız. Güzel bir gruptayız. Yarın sabah dediğim gibi burada olacağım. Ara ara mikrofon başına gideceğim. Akşam 10'a kadar da yani 22.00 sularına kadar da Serdar'la serbest yayın kuşağında ara ara mikrofon başında sizlere buradan bu mikrofon başından sesleneceğim efendim. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Arar buluruz izini bilirsin zır deliyiz biz. Zır deliyiz biz la la la. Biz zır deliyiz bilirsin zır deliyizden de alırsın.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442. İstihbar ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan, satış temsilcisi, çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımızda yapılacaktır. İstihbar mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 0083.
3: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
4: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
2: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.
5: Cihan Efendim.

0: Görüntü kirliliğinden şikayetçi, kalabalıkların beklentilerinden uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
1: Kehanefe 98.5.
2: Elimi de kolumu da bağla.

0: yürümeyen Türkaz elimi yaradan mı istedi, yoksa sen mi istedin? Yaşayan efsane 88.5 frekanslarında Serdar'la Serbest Yayın kuşağında sizlerleydi.
1: Sen mi istedin?
0: Vay be, derinden vurdu ve kimle devam ediyoruz? Ebru Gündeş seslendiriyor. Bazen çok görmek aza katlanmaktır, değil mi? Bir paradokstur aslında bu. Hani diyor ya, genelinde söylüyor efendim, çok açıklayıcı olmayacağım. Çok mu gördünüz be? Ebru Gündeş ablamı seslendiriyor. Ara sıra mikrofon başına geçeceğim, ben buralardayım. 0366-313-1442 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Devam edelim. Bir

0: Prime FM 88.5.
1: Arabeskin damarına basıyoruz. Radyo Cihan.

0: gerekiyor. Yaradan güldürsün efendimizi, kulunu boş verin. Çiçeklerin en nazlısı Manolya. Ömer Dan'ı çok kulak veriyoruz Serdar'la serbest yayın kuşağında. Kaldığımız yerde dostluğun sesinde, Tosya'nın sesinde devam ediyoruz efendim.
1: Arabeskin damarına basıyoruz.
2: Radyo Cihan. Cihan efendim.

0: Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, ne olurdu?
1: Girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti.
0: Bu gece bayağı da maraba aladık. Değil mi?
1: Aklımda,
0: aklımda, fikrimde hep sen vardın.
1: Rüyalı gözlerin.
0: Dın dın dın. Kaldığımız yerden birlikteliğimiz devam ediyor. Ben buralarda olacağım. Tosya'nın sesinde, kalbinizin ritminde. Serdar'la serbest yayın kuşağındasınız. Rahmetli Hüner Coşkuner'e kulak veriyoruz. Diledim seni bu frekanslarda sizinle ben.
2: Arabeskin damarına basıyoruz.

2 çift 0 sularına kadar da burada olacağım. Bu şarkı sonrası biraz ara ama damar şarkılarla sizin isteklerinizle devam ediyor olacağız. 0-366-313-14-42 bu numaralardan Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı'na da ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Doğru olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Cihan Efendi 88.5.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

0: Rabbı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.
1: Cihan Efendim, kalbinizin ritmi.

dalları çiçek bastı. Ben çiçek diyorum onlara. Yedi kat eller yakınım oldu. Gel barışalım artık dedik. Bazen barışmamak daha iyi aslında. Allah gönül yorgunluğu vermesin. Her şeyin üstesinden geleceğiz tabii ki. Dediğim gibi Serdar'la Serbest Yayın kuşağı sona erdi ama ben 22.00 sularına kadar buradayım. Bu gece sabahlayacağız burada. Yarın milli maçımız var. Türkiye'mizin maçı var. Naklen ben buradan izleyeceğim. Size de gelişmeleri anlatırım. Anlatayım mı? Efendim ben ara ara mikrofon başına geçeceğim. Bu şarkıyı çok severim. 88.5 frekanslarında. Şu an bu frekansları dinleyen gönül dostlarına, sizlere, ona buna şuna herkese Cihan Güçlü seslendiriyor. Seni çok özledim.

yaşıma geldi. Bayağı bir yaşlandık biz ya. 81 doğumluyum ben. Ben yenilerde öğrendim özlemenin yetmediğini. Gerçekten yenilerde öğrendim. Ben mikrofon başına ara sıra geçeceğim. Tekrar söylediğim gibi uzun bir aradan sonra görüşeceğiz. Biraz motivasyonumuz düştü değil mi?

0: herkes.
1: Ama ben çok özledim.
0: Sadece çok özledim. Seni çok özledim.
1: Efendim, söylediğim gibi özlemenin yetmediğini yenilerde anladım ben. Özlemek yetmiyor. İnsanoğlu bu hatayı yapıyor. Senden dört dörtlük olmanı bekliyorlar ama karşındaki insan dört dörtlük olduğunu sanıyor. Ne kurtarır bilmiyorum ama sevginin kurtaracağına inanımlardanım.

0: Nedir?
1: Dilenmenin çeşitleri de vardır mesela. Aşk dilenmek değil mi? Yol kenarında gördüğün insana bozuk para veriyorsun ya. Aşk dilenmek de var efendim. 88.5 frekanslarında, radyo canında. Uzun bir ara vereceğiz. Erkan Esen'e selamlar. Ben buralarda olacağım efendim. Dostluğun sesinde kalın. İyi kalın. Hoşça kalın efendim.

saatte geçmek bilmiyor. Ne oldu ya? Kaçta başladık yayına biz arkadaşlar? Bir not alalım. Değil mi? 18'e mi başladık? Ara sıra tabii ki ara veriyoruz. Çok istek var. Arayanlar var. İstek saati değil. Sağ olun. Allah razı olsun. Abi uzundur yayın yapmıyordun. Sen nerelerdesin demiş. Ben buralardayım. Tosyam'dayım. Nerede olacağım? Kız.

Türkiye'nin maçı var biliyorsunuz. Ben burada nöbetçiyim. Maçı buradan izleyeceğim. Bir kahve alırız artık, hadi ya. Ceylan seslendiriyor. Kızım seni Ali'ye vereyim mi? Bu frekanslarda efendim. Hadi bakalım.

yine paraya dayanıyor, gördün mü? Babası zengin diyor, o yüzden isterim diyor. Ah aşk kalmadı ya. Sevgi mevgi hikaye, paraya bakıyor her şey. Evet, bugün maçımız var malum takımla. Ne dedik? Türkiye işte bilmem bir şeyler diye bir açıklama yaptı malum takım. Dünya Kupası'nda üçüncülüğümüz var. Hatırlatmamız gerekiyor. 2002 yılında kadrosu çok güzeldi. Söylediğim gibi askerliğimin son dönemleriydi. Güzel bir ekranda izlemiştik. Çok büyük bir coşku vardı. Aynı duyguları yaşadık.

0: listeye attığımız şarkılarla bon müziği ya, şarkıya girmedik. Hayırdır? Bon müziği yaptım, bon olamaz. Öyle yaptık abi. Sen ne yapıyorsun? Sohbet ediyoruz burada. Mesajlarınıza bakamıyorum. Kusura bakmayın. Abi Instagram'dan ekledim, kabul et. Yazmışsın zaten. Kullanmıyorum Instagram ben. Kullanıyorum da pek girmiyorum ya. Sosyal medya her ne kadar iyi görükse de, tabii onun karanlık tarafı da var. Uygulamaları, bu platformları güzel kullanmak da sizin elinizde. İyiye yönelik de kullanabilirsiniz efendim. Burada çok isim var. Hangisini sayayım? İsim yok efendim. İstek saati değil. Ara sıra mikrofon başındayız. Son yarım saatin içerisindeyiz. Serdar'la Serbest Şeyin Kuşağı'nda ara sıra da yayınlara giriyorum. Ben buralarda oldum. Yoruldum ya. Sabah kapatalım mikrofonu. Konuşan konu. Hadi görüşürüz. Sen ben buralardayım. Sen
1: Tribünde, sokakta, ekran başında. Tek ses, tek nefes, tek yürek. Dünya duysun. Biz Türkiye'yiz.

0: son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Doğru olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Bu şarkı malum takıma benden armağan olarak gelsin. 88.5 frekanslarında 0366 alan kodu 313-1442. Bu numaralı hatta sizleri bekliyor Can Radyo ekibi. Evet, ne var? Kahve yok mu? Efendim?

0: gelsin.
1: Abi sen saz çalabiliyor musun diye ya? Ne sazı ya? Yürü. Yok çalamıyorum. Radyo spikeriz, yetmiyor mu ya? Bilmeyenler. Saz çalmıyorum. Neden sordun? Bilsin. Neye benzetti ya da oynamaları falan istedi ya. Yok kardeşim çalmıyorum. Bak konuşamadım. Kastamonu'ya selamlar olsun. Ankara'dan dinleyen dostlar var, İstanbul'dan var. Onlara da kucak dolusu sevgilerimizi iletin. Tosya'da şu an iş başında olan, mesaide olan, arabasında, evinde, telefonun bir ucunda bizi dinleyen herkese, özellikle de malum takıma çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, sıçratma ama Oğuz Yılmaz çekirge 88.5 frekanslarında saatlerimiz 21.30.

0: değerliydi efendim. Devam ediyoruz. Son yarım saatin içerisinde Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı'ndasınız. İstek saati olmadığını hatırlatırım. Listemize uygun şarkınız varsa ya da türkünüz, halk müziği de olabilir. Listeye uygunsa 0366-313-1442 formatı bozmamak şartıyla çalacağım. Ama nedense %97 kendi parçalarımı çalıyorum. Neden? Çünkü yayını ben yapıyorum. Hidayda.
1: Cihan FM 88.5.

506 ne yapıyor ya şu an? Hadi gramdan hesapla 506. Ne yaptın ya? Ay sağlam para ha yalnız. Ekonomiye de elimize attık. Hadi bakalım. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Tosya'nın sesinde, kalbinizin ritminde Armağan Aslan seslendiriyor. Kafamı oldu. Ne yazmışsın sen ya? Abi sen bizim Serdar. Ben sizin Serdar'ı bilmiyorum ama yıllardır buradaki Serdar benim, evet. Her zaman yan yapmıyorum. Serbest yayın kuşaklarımız oluyor. Yıllardır da buradayız efendim. Armağan Aslan seslendiriyor. Lafı mı olur?

Yeter daha, bitsin artık program. Yoruldum 18'den bu yana. Kaç saat oldu? Evet, sağlamdır matematiğim, doğru. Efendim, isteklerinizi sıraladım. Sıra sıra gelecek ama öncelik benim. Yayını yapalım.

Abi demiş, nasıl bir modresi? Önce ağlattı, mahvetti, şimdi oynatıyorsun demiş. Bizim işimiz bu kardeşim. Yani ne olduğunu anlayamazsın, söyleyeyim ben sana. Dikkatli dinlemen gerekiyor. Önce böyle bazen hareketli başlar, sonra slow, sonra damar derken bir bakmışsın ki başka birisi. Devam ediyoruz hareketlilerle. Saatlerimiz 21.40'ı göstermekte. Son 20 dakika içerisindeyiz. Serdar'la Serbest Sevim Kuşağı'nda Ankaralı Ebru'ya kulak veriyoruz. Dalları bastı kiraz.

abi çok neşeli, şimdi maşallahım var demiş. Şeyle seyi karıştırıyorum ben ya bu ara. Gülüyoruz diye derdimiz yok sanıyorlar. Ya benim mesleğim bu olduğu için ister istemez tabii ki. Tabii severek de yapıyoruz. Ama işimizin gerektiğini de yapmak zorundayız. Ankaralı Coşkun. Mendil veren mi?

bilgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Ansın yayına girdik. 18'de girdik. İsteklerinizi değerlendiriyoruz. Tabii %97 benim isteklerim çaldı. Çok egolu falan değilim. Şaka yapıyorum ya. Hadi ha gayret.

Abi sen her zaman yayın yapsana. Oldu. 7/24 yayın yaparım ben burada. Benim kedilerim var. Kedi. Kedilere bakıyorum ben. Ya. Efendim son 15 dakika içerisindeyiz. Listelerinizi de alalım. Listeye atacağım. Tabii

0: Cihan FM. Kalbinizin ritmi.
1: Cihan FM 88.5.

0: olmaz. Efendim 88.5 frekanslarında bu gecelik yayınımızın son ama son değil bak son. Son şarkısına geldik. Ben sabah kadar burada nöbetçiyim. Listeye istediğiniz şarkıları attım. Bayağı bir isteğiniz var. Listede onlar yayınlanacak, merak etmeyin. Sabah 7'de buradayım ben. Öncesinde de buradayım. Maçı buradan izleyeceğim. Önemli anları da size söyleyebilirim. Yasak ama aramızda kalsın, olur mu?
1: Cihan FM 88.6.

0: Haydi efendim, geldik son şarkıya. Dur bir öksüreyim ya. 88.5 frekanslarında saat 18'de başlayan serüvenimizi şu an bitiriyoruz. 4 saatlik bir yayın akışında bana eşlik eden tüm Cihan Radyo sevenlerine, internetten bizleri dinleyen tüm dostlara, Tosya'mıza özellikle, Tosya'm benim altın memleketim. İnsanları güzel, havası güzel, merhameti güzel. Söylemiş olduğum gibi sabaha kadar nöbetçiyim burada ama yayına girmeyeceğim. İsteklerinizi değerlendireceğim. Bu ayrıca fon müziğim benim. He. Şarkıyı parçalamıyorum, öyle bakma bana.
1: Yolumu kaybetmiş.
0: Yolumu kaybettim.
1: Perişanım ben.
0: Yarın sabah yayınında burada olacağım. Çok erken bir saatlerde burada olacağım. Maç başlamadan burada olacağım. İnşallah umduğumuz skoru alır. Güzel bir başlangıç yaparız. İsteğimiz bu yönde. Efendim yarın sabah görüşmek dileğiyle. Bana şu ana kadar eşlik eden sizlere canı gönülden sevgiler sunuyorum efendim. Hepinizi yaradanıma emanet ederken son şarkıyı da şu ana kadar radyolar başında beni yalnız bırakmayan tüm Can Radyo severlere gönderiyorum. Hoşça kalın, iyi geceleriniz olsun efendim.
2: Serdar'la Serbest

0: şikayetçi, kalabalıkların beklentilerinden uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
1: Serdar'la serbest yayın kuşağı sona erdi.
2: Tribünde, sokakta, ekran başında tek ses, tek nefes, tek yürek, dünya duysun. Biz Türkiye'yiz.

Bal ve Bellona mağazalarımızda çalıştırılmak üzere bay ve bayan satış temsilcisi çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen mağazalarımıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 5599. Bellona mağaza telefonumuz 0541 313 5599.

Bakıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene!

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir.

Ankara, cihanefem.com. İnternetteki yeni adresimiz www.cihanefem.com. Cihan FM 88.5.

0: Eğlence, coşku, sevinç, gülmece.
1: Mükemmel. Etkili, kaliteli, kaliteli. Cihan Efendi.

0: Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı başlıyor.
1: Ya yine girdik yayına ya. Ne yapacağız biz böyle? Patronlarımız bozulacak ya. Özel istekler varmış. Ne yapacağım ben ya? Yatacaksın ben biraz ya.
2: Duyduk duymadık demesin hiç kimse.
1: Efendim şaka bir yana.
2: İşte ilan.
1: Çok istek var.
2: Herkese.
1: Abi ne olur biraz daha yayın yap diyenler oldu. Kırmak istemiyorum. Yıllardır bu mikrofon başında sizlere sesleniyorum. O yüzden kırmak istemiyorum dinleyicileri. Dosyamın güzel insanını neden kırayım? İnternetten de bizi dinleyenler var gurbetten. Dosyanın sesini alarak gurbet özlemini bir nebze de olsa gideriyor değil mi? O yüzden canlı yayına giriyorum ama her zaman mikrofon başına girmeyeceğim. İstediğiniz şarkıları 0366 alan kodu 213-14-42 bu numaralı hatta iletebilirsiniz.
2: Tık bir sevgilim var, hırsın.
1: Formata uygun hepsini alalım şarkının arkadaşlar. Hepsi gelsin.
2: Şimdi benim.
1: Ama formata uygun olarak ayarlayalım.
2: Suratım
1: ben sabaha kadar buradayım.
2: İki laf etmesini bilmez.
1: Maç izliyordum ya.

0: dediğim gibi çok nadiren mikrofon başına geçeceğim. Numarayı tekrar veriyorum ki biliyorsunuz ama şifayidir işte, anlayın. 0366 313 14 42 bu numaralı hattan Serdar'ı serbest bırakın diye. Sen gül, sen gül, gül.
1: Yüzyıl bekar kalsa beni almazmış.
0: Efendim startı verelim. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Ben buradaydım. Burada kalacağım herhalde ben. Benim de artık bir sevgim. Efendim dostluğun sesine, kalbinizin ritmine, Serdar'la serbest yayın kucağına. Tekrar tekrar hoş geldiniz.

0: efendim 70'li ve 80'li, özellikle de 90'lı yılların şarkılarının tadı başka, bambaşka. Ben bu mesleğe 18 yaşında başladım, düşünün artık. Yani ekstra meslek olarak demeyelim.
1: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber buradayız. En son hit şarkılar. Şarkılar. Şarkılar. Buradayız. Buradayız.
2: Radyo Cihaz 8.5.
0: Düşünün, ben bu şarkının revaçta olduğu yılları biliyorum. Bilincim yerinde, düşünün artık yaşımı. Ha, çok da yaşlı değilim, o kadar da uzatmayın, böyle deve yapmayalım ama. Bu şarkıyla ben İstanbul'da gondola ilk defa bindim. Gondola bilirsiniz. Tarkan'a eşlik ediyorduk. Tarkan'ın parladığı dönemler. Bu şarkıyı çok severim. Radyoları başında olan tüm Tarkan severleri de gelsin. Tekrar tekrar yayına girdik özel istek adına, yani istekleriniz adına. Fazla yayına giremeyeceğim, yoruldum. Mazur görün efendim. Tarkan, gül döktüm yollarına sizler.

Gündüz de gece olalım. Ben yoruldum ya, şarkını unuttum nakarasını falan ya. Salın beni, gideyim ben artık. Gitmiyorum, buradayım da. Efendim, son iki şarkı olsun. İstekleriniz bitmeyecek.

efendim gerçekten yoruldum. İstekleriniz sizi kırmak en son isteğim olur benim. Bu son şarkı olsun. Sonrasında İzel gelecek, Gurbet. Bu da benden sizlere gelsin. Sonraki istediğiniz şarkıları listeledim. Sabah ben erken saatlerde burada olacağım. Saat 6.30 gibi, yani burada olacağım, olmam gerekiyor. 7'de Türkiye maçı var, biliyorsunuz. Efendim ben artık gidiyorum. Beni salın, ben gittim. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Levent Yüksel, parçayı başa alabilir miyiz? Bak konuşuyorum ben burada, yani ayıp oluyor. Çok ayıp ediyorsunuz. Olmaz öyle. Efendim kendinize çok dikkat edin. İyi bakın kendinize, çevrenizdeki sevdiklerinize de iyi bakın. Hoşça kalın, iyi geceler. Görüşmek dileğiyle kendi sloganımla bitiriyorum. Haydi bakalım Tosya, Serdar'la Serdest Yayın Kuşağı sona erdi.

0: Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı sona erdi.
1: Tribünde, sokakta, ekran başında tek ses, tek nefes, tek yürek, dünya duysun, biz Türkiye'yiz.

son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Dor olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.

0: Son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Dor olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
3: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

0: Son ana kadar savaşanların ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Namsa Dor olarak milli takıma Dünya Kupası maçlarında başarılar dileriz.
1: Tas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
2: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gelişimleri.

yerlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: Cihan FM 88.5.
1: Yaşıyorum uzaktaysam senden, bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş, hata yapmışız. Senden ya da benden ne fark eder? Şeytana uymuş, aşkı yakmışız. Adımı söylemezdin bana seslenirken. Aşk derdin, aşkım derdin. Her aşk dediğinde beni kendine daha da aşık ederdin. Buluştuğumuz anları hatırlıyorum. Güller açardı gönlümde sen gelirken. 3-5 saat bile ayrılsak senle, yapraklarım dökülürdü sen giderken. Yan yana duran iki yıldızlık sana göre. En parlak, en güzel olanı bendim. Gökyüzündeki tek yıldızındım senin. Fırtınalarda saklanıp korunduğun, liman olduğunu söylerdin. Ömrünün sonuna kadar beni seveceğini, kalbini kalbime kelepçeleyip anahtarını okyanusa attığını eklerdin. Benim için kıyamet, seni kaybettiğim gün demekti. Ruhumda sakladığım en değerli hazinemdin. Sonsuza kadar da saklayacağım. Yokluğumda sen nasıl olursun hayal ettiğimde, seni mutlu, çok mutlu görüyorum. Çünkü hep öyle ol istedim. Hatta belki yeni aşklar tanırsın. Tanı zaten. Her şeyin güzeli senin olmalı.
0: Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı başlıyor. Cihan FM 88.5.
2: Cihan FM.

0: çok.
1: Efendim 88.5 frekanslarında
0: ayrıldım.
1: Şarkıyı parçaladık ama mikrofonda bir sorun oluştu. Sabaha kadar buradayız demiştim. Bir yoklama çekelim.
0: Bir tuzak.
1: Mutlu insanların hepsi şu an kafasını yastığa koydu, başını yastığa koydu ve uyuyor. Seni. Biz mutsuz insanlar toplu olarak ses verelim.
0: Sevdim deme.
1: Kimden uyumuyor bakalım hadi. Saat kaç? 1.33. Saati bile bakmadım aslında ben. Bayağı geç, çok da geç olmamış aslında. Yoklama çekiyorum.

0: bazen değil mi? Efsane olmuştu iki günlük sevdamız. Bazen en yakının. Bazen diye adlandıramazsın aslında. Yere göğe sığdıramadığın, her şeyden vazgeçtiğin, adını bile koyamadığın, korktuğun, kendi benliğinle savaştığın, sessiz, senden önce gelen bir sevgiyi paylaşmadığın, ama ayrılığını yaşadığın ve yürek acısıyla kaldığın bir noktadasın ve insanların %90'ı bu halde. Aşk bazen, biz fon müziği bulalım kendimize ya. Bu şarkı çaldım çünkü. Aşk bazen yok olmak demek, benim yani literim böyle.
1: Bir acı var gördüğüm.
0: Bir yoklama çekelim, şarkıyı parçalamayalım. Rafet Ali Roman'ı gönderelim mi arkadaşlar? Rafet Ali Roman seslendirsin. Bu şarkıyı çok severim. Direniyorum yokluğuna bu frekanslarda. Serdar'la Serbest Yön Kuşan'da sabaha kadar buradayız.

rahmetli teyzem çok severdi. Çok genç kaybettik. Kanser tedavisi gördüğü süreçte bir enfeksiyon kaptı ve vefat etti. Bu şarkıyı çok severdi. Onu hatırlıyorum. Gözümün önüne o geldi bir an. Rafet El Roman, direniyorum yokluğuna. Hangimiz direnmiyor ki? Bu arada uyumayanların sayısı fazlaymış ya. Ki gerçi yaz ayı değil mi artık, hani yarın da pazar. Tabii takılıyoruz. Sabah da Türkiye'mizin maçı var, milli takımımızın. O yüzden ben bugün nöbetçiyim bugün. Ara sıra yayınlara girdiğimi söylemiştim. Her zaman beni yayında bulamazsınız. Diyeceksin ki gecenin bir yarısı niye yayına giriyorsun? Ara sıra yoklama çekiyoruz efendim. Uyumayan mutsuz insan sayısı fazlaymış ya. Tuba Özer gidesim geldi. Bak mesaj atma o an. Bak mesajım. Ne diyorsun? Abi ne yapıyorsun? Yayın mı yapıyorum? Yok, yayın yapmıyorum şu anda ya. Yayın yapayım ki. Komik çocuk. Tuba Özer seslendiriyor efendim.

aslında adını kendimiz koyuyoruz, yalan dünya, ama gerçeği yaşadığımız bir şahidi de var. Yani gerçeği yaşadığımız bir durum da var. Nedense birkaç gündür gibisin. Şimdi birkaç kişi de aradı, çalışanlar var. Abi selamlar, Ankara'dan dinleyen benim çok kadim abilerimden biri dediğim Ahmet abim şu an beni dinliyor. Eyvallah abi, işlerinde kolaylıklar versin. İnşallah bir gün uğramaya çalışacağım. Şimdi söz veremiyorum. İstanbul'dan dinleyenler hala var. Kastamonu'dan aileler, ailem dinliyormuş. Çok önemli değil. Beni kovacaklar, iyi mi? Aile olarak. Şimdi hareketli parça istiyorlar. Mezdeki isteyen de oldu. Oyun havası isteyen de oldu. Yani onlar da hani takdir edersiniz ki gecenin bu saatinde hani slow ve damar parçalar, fantezi ağırlık olmak üzere normalde bu saatlerde o parçalar dinlenir, ama şunu unutuyoruz, ben de onlara hak verdim. Gecenin bu saatinde çalışan emektar işçilerimiz de var, ablalarımız, kardeşimiz, abilerimiz. Onlara saygı gösteriyorum ben. Ekmek derdinde olan herkese saygım vardır benim. Onları da kırmayacağım. Tekstilde çalışanlara, Mısırlı tekstil bünyesi içerisinde çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyelim. Biraz hareketlendirelim onların. Uykuları gelmiş. Ben buralardayım efendim. Ama çok ilginç geldi değil mi? Gecenin bir yarısı. Şunu da tekrar ediyorum. Ben her zaman yayına girmem. Kendimi övüyormuş gibi oluyor ama her zaman yayına girmem bak. Girmem yani. Hadi bakalım.

Yoklamaya devam ediyorum. Uyumayanların sayısı bir aydı fazla efendim. Vay be. Mutsuz insanlar, ne haber?

0: Farklılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar.
1: Buradayız. Şarkılar. Buradayız. Buradayız.
2: Radyo Cihan 8.5.
3: Görüntü kirliliğinden şikayetçi, kalabalıkların beklentilerinden uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.

gerçekten bu saatte oynuyor musunuz ya? Oynuyoruz diyorlar ya. Bak mesaj atmış abi, oynuyoruz diye. Allah akıl fikir versin.

ne oynadınız ve gerçekten uyumayanların sayısı daha fazla. Akşam yayın yaptım, gündüz yayın yaptım, gece daha yoğun. Nereden girdik yine? Kapatsak mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Olmaz mı artık? Yapacak bir şey yok.

beni bir salın ya. Olmuyor mu yani, yayını kapatamıyorsun? Neyse, açık mikrofon lan, yapmayın bakalım. Yayını kapatamıyormuşuz, evet. İşin şakası bir yana, tabii ki sabaha kadar burada olduğumuzu söylemiştik. Güldüğünüzü de görüyorum ayrıca. Dinleyenlerin güldüğünü de görüyorum şu an. Sırıtıyorsunuz, onu da görüyorum. Gecenin bir yarısı sizce oynuyor olmanız psikolojinizin düzgün olduğunu gösteriyor mu? Kendinize gülün siz. Çok yazan var abi, okuyamıyorum ben bu mesajdan. Hangisini okuyayım ya? Çalıp geçelim işte ya. Dostluğun sesinde, kalbinizin resminde. Sabaha kadar buradayız, ara sıra yayınlara giriyoruz. Türkiye'nin maçı var ya, 6'da da yayın var. Emektir. Yapımda ve... Neyse, uzatmayalım orayı. İşimizden de olmayalım ya. Onurşan seslendirecek. Esmerim biçim biçim. Bu frekanslarda dinleyin, size geliyorum.

Neyisiniz? Çok yazan var, hiçbirini yani okumak isterim için de vaktim yetmeyecek. Beni bir salın, bir bırakın, ben biraz ya, dinleneyim ya. Buradan rejiye, yönetmenimize, hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Yapımda, yayında. Taş attım havaya, düştüm. Ekran gitti abi, ha. Geldi bak.

Şimdi bana nasıl kızıyorlar var ya. Ya şu şarkının arasına girme diyenlerin sayısı fazla, biliyorum. Mahsus yapıyorum. Siz gecenin bir yarısı yayın yaptırır mısınız bana? Ya. Efendim, son hareketli parçamızı da kırmamak adına çalacağız. Sonra istekleriniz devam ediyor olacak. Arasına mikrofonun başına geçeceğim ben burada. 0366 alan kodu mecbur çevireceğim. Niye alan kodu diyorum ki ben? 0366 size geç. Yoruyorum bir de kendimi ya. Allah Allah. Allah Allah da kulları kul değil değil mi? Öyle bir devirde yaşıyoruz. 0366 313 14 42 bu numaralı hatta arayın. Arayın ya. Bizi arayın. Formata uygun şarkılarınızı listemizde paylaşıyoruz efendim. Serdar'la Serbest Yayın Kuşağı'nı her zaman bulamazsınız. Bulduğunuz zaman da üstüne iyice gidin bakalım. Gidin. Bir şey demedim ben. Son hareketli parçamız da gelsin. Sonrasında kendi modumuza ve formatımıza dönelim. Kostak kostak. 88.5 frekanslarında gecenin bir yarısında saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Kostak kostak yürü diyoruz. İlginç değil mi sizce de?

Ağam bizim şarkı ne oldu demiş. Turşu yaptım. Sirkesini fazla koymadım. Turşu olmasını bekliyorum şu an. Sıraya koydum baba. Gelecek öyle birden yok. Ama tanınmamak için şapka falan, kep falan giyiyorum ama şu an kendimi belli ettim değil mi ben? Karşıda beni bir görsün ağzımı burnumu kırarlar değil mi? Ben de kolay kolay dayak yemem abi ama.

bilmem kaçıncı rüyasını görenlerin olmadığı programdasınız. Uykusu tutmayan değil, uyuyamayan enekler kardeşlerimizi aynı dikişe koyuyorum. Onlar mecburiyetten çalışıyorlar efendim. Oynadık. Yeter mi? Yeter diye bir sinyal verin. Anladın?

Hemen yazmış abi sen lazım. Yo ne lazım ya asla. Tosyalıyım ben ne lazım. Lazım falan değilim. Tosyalıyım abi. Türkiye'li. Öz Tosyalıyız abi biz. Tosyan benim güzel memleketim, altın memleketim. Gittiğim zaman var ya anında özlüyorum. Sevilmez mi bu memleket? İnsanı güzel. Dışarıdan bir insan gelse ya karnım aç derse karnını doyurursun. Konaklayacak yerini verirsin. İnsanımız güzel bizim. Güzel yerlerde yaşıyoruz. Dışarı çıkmayan bilmez. İstanbul'da senelerce yaşadım. Oranın insanı ya yere düşsen bakmaz. Burada el uzatırlar. Yani memleketinizin değerini bilin. Ben Tosyan'dan çok memnunum. İnsanından da memnunum. Esnafından da memnunum. O yüzden altın bir ilçede yaşıyoruz. Seviyorum abi. Var mı ötesi ya? Şimdi arkadaşlar Instagram üzerinden yazanlar da var. Tam anlamıyla bakamıyorum hepsine yani. Hem yayın yap ya bakarım da işime gelmiyor. İyice gıcık oldular bana. Bilmezler. Yarim, yarim, eski bir anı şimdi. Bazen birbirini çok seven insanlar için söylenmiş bir şarkı aslında.

0: İki alyansla başlayan bir serüven bazen o parmaklardan çıkıyor. Hayatınıza,
1: Bebe.
0: Kendinize,
1: Bebe.
0: Zamanınıza yazık ettiğiniz anları da hatırlıyorsunuz. Bir zamanlar çok sevdiğiniz, yani kendinizden öte sevdiğiniz biriyle düşman da olabiliyorsunuz. Yaradan'ın bir lafı var ya, kimseyi benden çok sevme. Bitti. Değil mi? Yücel Arzen, Devrim Gürenç, İki Alyans, Frekanslar'da efendim.
2: Cihan FM 88.5.

ilişkiye başlıyorsun ya, hiç hata yapma lüksün yokmuş gibi davranan insanlar da var. Ya seviyorsun, sevgi farklı bir marjinallik yani, paradoks bir çelişki değil sevgi, seviyorsundur yani. Ama şunu almıyor insan bir zaman sonra, sevdiğinden emin ama sevildiğinden emin olmadığını anlıyor. Yani anlama yeteneğinin de farkında.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modumuzu düşürdük. Allah da bizi bildiği gibi yapsın artık. Diyorum ya, çalışanların dışında bu saatte uyumayan insanlara selam olsun. Yani işi vardır, uykusu tutmuyordur, rahatsızlığı vardır.

önemli diyebileceğim yaratıklar, yaradanın yaratmış olduğu dilsiz varlıklar ama gerçekten hani diyorlar ya kediye nankör, ben biraz uzatacağım, kediye nankör diyorsun ya. Aslında her insan, her hayvanda var bu. Bir hayvanı, ya kediyi sıkıştırırsan tabii ki cürmüğü koyarsan ayağa, durdururken kedi sana niye saldırsın? Neden yapsın? Var manyakları da ama yapmaz genelde. Ben görmedim daha. Nerede kalmıştık? Boş verin şimdi o konuları. Yücel Arzen Devrim Güren şarkısını ben yıllar önce de çok çalardım. Şimdi ben bazı şarkıları kendime yasakladım. Çalmıyorum. Çaldığım zaman yüreğim çizeliyor. Du. Geçenlerde yoldan gelirken o şarkıya denk geldi. Sanki halüsinasyon görüyormuş. O şarkıyı dinlediğimi farkındaydım. Ama bitmişti sanki. Bunu yaşadığımı da biliyorum. Şunu anlıyor insan. Şuna getireceğim. Neyi anlıyorsunuz biliyor musunuz? Birini çok seviyorsunuz. Olmuyor, yürümüyor. Hata yapabilir, insana ait. Yani şunu da anlıyor insan. Her aldığı yaşı, yani her ay, her geçen gün daha farklı bir olgunlaşma yaşıyor. Eğer gerçekten istiyorsa. Çok sevdiğin insanı düşün. Çok yani var ya, hepimizin sevdiği insanlar olmuştu. Ailenin dışında olan duygusal bağdan bahsediyorum. O da duygusal bağ da farklı bir bağ. Çok seviyorsun ya. Diyorsun ki ben bu sevgiden vazgeçemem. Bir gün neyi anlıyorsun? Biliyorsun, en kötüsü de o.

bir zamanlar çok sevdiğin insanı gördüğün zaman artık sevmiyor olursundur. Ama güzel konuştum. Alkış hak etmedim mi ben şimdi? Hadi ya alkış.

9 mevsim değil, yarım asırda beraber olsan bazen olmuyor. Bir şey okudum geçenlerde. Geçenlerde dedim, bayağı seneler önce. Tabii bunun bilimsel bir dayanağı yok. Şifayen söylüyorum. Sadece okudum ama etkilendiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsan genelde ortalama olarak 9 ayda doğuyor. Hani 9 ayda bir oluşum sağlıyor. Elleri, ayakları, işte kafası, parmakları filan. Oluşum sonrasında yaradanın bir mucizesi yani. Çünkü yani o çocuk doğacağı zamanı farkında değil işte. Doğduğun gün hatırlıyor musun? Değil mi? Hatırlamazsın. Ondan sonra hayat devam ediyor. Yaşlanıyorsun, hayatı idrak ediyor ve yaradanı buluyorsun bir şekilde. Şunu okudum, şunu söyleyeceğim. Hani doğum 9 ay sonrası oluşuyor ya. Literatür bu, tamam mı? Tam onun bilimsel dayanağı yok. Ölüm de 9 ay önce başlarmış. 9 ay önce başlar, hani trafik kazası geçireceksin, onu yapacaksın, kalp krizi geçireceksin. Ki ben buna inanmadım ama etkilendiğim bir şeydi. Hani nasıl doğum 9 ayda başlıyorsa 9 ay içerisinde de ölüm anı başlıyor diye bir anekdot olarak yazılmış orada. Tabii çok etkilendiğimi söyleyemem ama hafızamdan da çıkmamış. Sen olursun, ölümlüsün, canlısın. Her canlı ölümü tadacak. Ama insanoğluna güzel bir özellik verilmiş. Allah'ın dilsiz kulları var ya hayvanlar. Onlardan, ya onlar bak, Allah'ın dilsiz kulları diyorum ben sana. Mukadderar bir durum bu. Sana seçmeyi vermiş. Hani köpek şunu düşünmez. Hani sen o gün ona yem vermişsindir, onu yer. Ya bunu bana niye verdi? Neden verdi, yarın verecek mi? Bunu düşünmez. Onu o an yer orada, tamam mı? Ama insan öyle değil. İnsanda seçme özelliği var. Seçiyorsun abi. Düşünüyorsun. Bazen hatalar yapıyorsun. Affedilmeyecek hata yoktur. Hatanın affedilmeyecek durumu da yoktur. Aynı şeye gelmiyor aslında. Şunu söylemeye çalışacağım. Kısa ben öz. Çok konuşuyorum. Farkındayım. Her zaman konuşmam. Ama bugün canım sıkkın, biraz sonra dertleşiriz. Şimdi kilise olmadan konuşuruz sizle. Abi, şu an çevrenize bakın. Sevdiğiniz zaten uyanıklara söylüyorum.

Arkadaşlar şöyle bir bakın, tamam mı? Yarın bir gün, yani 100 asır, yani 100 asır ne, 100 asır mı 1 asır ya? Ne yap? Matematikteyim. Ben normalde sayısalcıyım. 1 asır sonra seni tanıyan en son insan da ölecek. Tabii bir adamın bileceği iş. O yüzden çevrenizdeki sevdiklerinize iyi bakın. O açılan kapıya iyi bakın. Yarın görmem ihtimalin çok yüksek de olabilir. Ölüm bu. Çamaşır makinesinin, buzdolabının 7 yıl garantisi var. Bozulduğu zaman tamir edilebiliyor. Yani insanda ameliyat mameliyat oluyor ama ölümün geri dönüşü yok. O yüzden yapabilirsin zamanında hatalar. Ben de yaptım bak şahsen. Sen de yap. Herkes yaptı abi. Hata yapılabilir ama belli bir süre sonra o hatanın farkına varıyor. Varıyorsan insan olduğunu anlıyorsun demektir. Sevdiklerinize sarılın, kırmayın, üzmeyin. Çünkü dünyada kötülükten başka bir şey dönmüyor. Kapitalist bir sistem dönüyor. Görselliğin ön planda olduğu ama yüreklerin hiç edildiği bir hayat.

0: yapmış olduğumuz hatalarına farkına vararak öncelikle kendimizden özür dileyelim. Güzel bir şarkı daha göndereceğim. 88.5 frekanslarında Geveze Serdar'la ne geveze yazmış oraya. Daha işim bu benim abi. Ben bu işten para kazanıyorum. Yapacak bir şey yok. 88.5 frekanslarında kalbinizin ritminde, yüreğinize dokunan frekansta güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Ben buralarda olacağım. Kısa, çok kısa bir ara bana.
1: Cihan FM, kalbinizin ritmi.
2: Cihan FM 88.5.
3: Cihan FM.

farkında mısınız? Tamam, ben bu işi yapan biriyim. Tabii ki isteklere göre hareket etmek zorundayım. Tabii kendi inisiyatifimi de kullanıyorum. Ya 2000 sonrası şarkıları beğenen var mı? Gel, benim jenerasyonumdakiler.

dinlemeniz gerekiyor. Var mı böyle bir şarkı ya? Yani olumsuzluk var mı sizce? Şarkının aranjmanından tutun sözlerine, yani yazan yaşamış abi. Yaşamış bu şarkıyı. Hayatı da yaşamış.

boşanmış, ayrılmışlar, başka biriyle evlenmiş. O hayatına devam etmiş. Diğer adam gitmiş buralarda. Sonra ne olduysa bir şeyler olmuş. Her seven sevdiğini öldürür diye bir cümle var. Duydunuz mu bilmiyorum ama yoklar. Yani ayrıldıktan sonra yoklar. Öldü mü? Tam öldürebildin mi? Tam vurmuş muyum? Sen tekrar hayata bağlanmaya başlarsın ama senin tekrar farklı bir noktadan yürü seviyorsun ya, onu bilir. Bilincindedir aslında. Çok tehlikeli ya. Seni o hayattan tekrar koparır. Yine kendisine çeker. Sonra sen bir şey yok. Bak bu hikaye ha. Öyle uyduruyorum kafamda. Bir mesajını yakalarsın başka birine. Seni çok seviyorum hayatım yazdığı bir mesajı yakalarsın. Tabii ki illaki normal oturuyorsun çayını kaynıyorsun. Normali var mı bunun? Tabii ki çıldırırsın. Ve senden normal bir insan olmanı beklerler. Ben Zeki Müren istiyorum abi. Gelsin. Şu an radyoları başında olan sizlere de gelsin. Çok severim. Bu şarkıyı da çok severim. Sizlerin efendim.

Nebzlemek nasıl bir eylemse unutmaksa nefret etmek de. Gerçi nefret etmek özlemekten daha yoğun bir his gibi geliyor bana. Ki ben kimseden nefret etmiyorum. Şükürler olsun. Ne diyecektim, unuttum. Gecenin bir saatinde yayın yaparsan unuturum. Abi senin şu gece programına bir isim bulsak da geceleri yayın yapsan olur mu?

Sabah ne yapacağız? Ben gününüzle çalışıyorum. Uyumayayım ben, yayın yapayım tamam mı? Olur mu? Elimden geldiği sürece farklı işlerim olduğu için de farklı zamanlarda yayınlara böyle apansızın girebiliyorum. Yakın bir zamanda da bir sponsorluğumuz olacak. Canlı yayında da hediyeler dağıtacağız. Ben buralarda olacak. En çok hediyeyi de kendim almayı düşünüyorum. Açıkça söyleyeyim. Derim. Mişim. Yo var değil mi? Instagram ya, burada uyarmayacak bir reklama girdi ya. O sosyal medyalarda değil mi? Ne kadar ilginç şeyler.

alakanı, aile hayatını, dost hayatını, sevgili hayatını, her şeyi bence ezip geçiyor. Ama doğru kullanımda gerçekten yararını da görebiliyorsun. Bir bilgisayar programcı olarak da bak kendimi nasıl övüyorum ya. Benim bu var ya, bu benim bu mütevazılığım beni öldürecek. Yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Ya işin şakasındayım, beni bilen biliyor zaten. Zaten baksana şeyle şeyi karıştırıyorum. Ama bir nedeni var. Söylemeyeceğim. Dişlerim hala yaptırım artık. Sponsora yok yaptıramıyoruz. Bir operasyon, birinin ahını aldık. Yaptığımız diş düşüyor ya. Ya normalde yap... Ne, bu muhabbet niye muhabbet ya? Diş muhabbetini kapatalım abi. Dişlerim var da. Sıkıntı var bir önde işte, onu halledeceğiz. Efendim ben yavaş yavaş kaçsam olur mu? Saatlerimiz 2.48 göstermekte. Biraz ben dinlenme arasına geçsem. Ama sizin istekleriniz devam ediyor. Yani arayan var, yazan var, sağ olsun. Gecenin bu saatinde biz düşünüyoruz, uyumuyoruz, kafamıza takıyoruz. Düşündüklerimiz ise rahatça uyuyorlar. Onlara da Allah rahatlık versin efendim. Ben bela okumam. Düşünüyorsun, taşınıyorsun, gecenin sabahlıyorsun, sabahlıyorsun. Güzelce uykusunu uyuyor, kafasına takmıyor. Güzel abi, her şeyi bilmeyeceksin bu dünyada, onu anladım. Bir de her şeye ağlamayacaksın. Ağlamak insana özgü bir şey. Sponsorluğumuzun son iki şarkısına girelim mi? Ferdi Özbeğen diyelim mi? Orijinaldir ha bu. Şantör gibi oldum ya şu an ben. 88.5 frekanslarında saatlerimiz 2.48 gösterirken Ferdi Özbeğen'e kulak veriyoruz. Ağlı halime olur mu? Kim bilir?

Sen daha çok beklersin ağlar diye. Ama ağlamak insana özgü bir şey ya. Ağlayabiliyorsun insansan tabii. Ben yayını kapatmak istedikçe istekler geliyor. Kıramayacağım insanlar da var. İsim almıyorum efendim ben. Normalde istek saat yapmıyorum ama yakın bir zaman içerisinde farklı projelerimiz var. Eğer bir teklif alıp gitmezsek, teklifler de var söyleyelim. Bakalım değerlendireceğiz. Açığını söylemek gerekirse yorgunum. Bu meslekte bayağıdır da varım. Seneler geçti. Severek yaptığım bir iş. İnsanlarla iletişim kurabiliyor olmak güzel bir şey. Onların isteklerini yerine getiriyor olabilmek. Müzikse evet.

sözlerinizi hani araştır, tamam mı? Düzgüme gir abi oraya, çeviriden bak bir kere. Daha sizle çok konuşacağız da bu gecelik. Bu da isimsiz bir isteğimiz. Ben çok severim Emel Taşçıoğlu'nu. Sanatçıdır efendim. Bakın, sanatçı. Geceler yarim oldu.

Bilemiyorum. Böyle bir ses, böyle bir yorum, böyle bir sanatçı yok. Emel Taşçıoğlu'nu severim, dinlerim. Bir kere de görmüş olmuş, yani gördüm, mü sanıyorum diyelim. Uzaktan da oydu muhtemelen de. Gerçekten sanatçıdır. Sanatçı ünvanını alabilecek sanatçılardan biridir. Bak hep sanatçı diyorum. Özür dilerim. Su kaçtı ya boğazıma. Neskabe neyin yok mu? Neyin? Şu saate kadar çaldığımız şarkılardan siz de dinlediniz değil mi? Hani kulağınıza hoş gelmeyen bir şarkı oldu mu? Onu soruyorum sizlere. Değil mi? Ne kadar güzel eski şarkılar, böyle 90'lı yıllar, 2000'li, 70'li plaklar da var ha isterseniz. İşin şakası, güzel şarkılardı. Her zaman yayınlarda olmayacağım. Yarın full nöbetçiyim. Bana full nöbeti yazdılar. Öyle oldu biraz. Her zaman gelmiyorum. Cezam kestir artık bilmiyorum ama kendim istedim biraz da. Yarın 7'deki maçın öncesi burada canlı yayındayım. Yarın millilerimizin Dünya Kupası ilk maçı.

maçta favoriyiz. Yenmemiz gerekiyor. 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Değil mi? Ülkemize dönmemiz 3 puanı almamız gerekiyor. Alacağımıza inanıyorum. Farklı bir skorda bekliyorum inşallah. Ben biraz dinlenmeye geçeceğim. Şu ana kadar bana destek veren ve beni dinleyen tüm dinleyicilere teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Ben hep şunu söylüyorum. Her işin üstesinde

gönül yorgunluğu vermiş. Vermiş. Kendinize çok dikkat edin efendim. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.